0: Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklığı tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklığı kuruluşun yılış tatala.
1: Эми арлу теленен ырларынан угасыздар.

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

0: uzattı.
1: Mamlekettin üy bülölörü cürek ötüp küründü. Üy bülölördün mamlekette şandu boy götörüydü.
0: Men ata mekenimdi süyöm. Men üy bülöömdü süyöm.
1: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Ata Meken Altın Beşigim attuu берүүбүздү угууга чакырабыз.

Birkaç günün beri Börtala Moğol Aptonom Oblasının çoğun tipteki töl ır bi tiyatırı jeyikteki karı olkana elge narp jetkürü kıdırma oyunu koyuğunu sızıl kulaş çaydırdı. Bol tiyatırı Mamlekettik Körküm Öneri Fondunun 2026 yıldık ekonomikalık jardam karjısına eyip olup, oyun vaqtı 85 minut. Çakar taypasının batışka göçüp çegara korgodo içinigi tarhı jaratu uçuluk negizi kılıngan, Şöçin jılkısın sezim negizgi leniyası kılıngan bolup, batışka 10.000 çakırım göçü. Jungyun Bengwan, Armiya menen el jürektüş, Karman Toğu Oğuzu, Mamleket Tuğusu tübölük jelbirep turat degenden turgan 5 bölükkö bölüngün. Artistleri jörülgülüü kiyimderdi kiyip, Tın bi arımı jana tereng sezimge tolgon ır jaŋırı arkılуу algı muundардын jurtuna koş aytıp, kakır talada tamır tartıp, karı olkana jasap, urpaktan urpakka çegara korgogon jıldarı kayra çağıldırıldı. Bol Börtala oblastık ır bi yürümösünün tüştük Şinjanga girip kıdırma oyun koygon tongoş çoŋ tipteki jaratuuçul sahna tiyatırı bolup, uçurda köp maydan koyulup, negizgi katmardakı jurtçuluk, oşol jerde turuştu ofiser jookerleri jana mektepteki oktuuçu okuuçularga narып жеткирди. 10-айдын 12-чи күнү дагы Алатоо шаарына барып, атайын майдан кыдырма оюн коёт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргуңуздар.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 ayın 1. gününden başlayıp yolu koyuldu.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Ulutu Ortaklıkı tanımın bekim uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan vurup çıkala.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Uluslar İntimak'ı memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimakı'nın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulusu Ortak Tulku kuruluşun çalış tatala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Uluslar İntimak'ı memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Sarsık tumu vaksinasının arjılı saldıru gerek be. Göz mezgilinde emdi üçün jürek kan tamır oruları köp körülöt. Kaysıl kişiler ansayın baykas kılıwusu gerek. Emdi üçün su içkende bir jolunda ele bir çoğ istikanga toltırıp kuyuga bolboyt degen mazmundarda bugünkü den soluk zorbaylık berebizde ait berebiz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kurumunu cılıştatır. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu düğrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumduk şart cagdayın cakşırtalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Uluslar İntimak'ın tanımı Uluslar İntimak'ın negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çön cürükte moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortakluluğu Tanımı Ulutlar İntimak'ın negizi.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Algı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Japada, Rakat'ta birge bolu, Sayımık menin namısta birge bolu, Ölüm menin ömürde birge bolu, Tağdırlaş boluday ortak tulku tüşünü gün Bekim Turguzala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulu İntimaklık Tuğusun büyük götürüp, Arlut'un Cumhuriyet Ulu Çoğu Yübülüsü'nde anardın aşındaydı kız boğurmuş olsun ilgeri sürülü.

Tatına baldar, vakit paylanışı menen baktılı balalık beri vüzöz ayaldımasına jetti. Berin ötüz ovadan alparğan men Asılbek Sarı ulumun, kayradan baktılı balalık beri vüzde joluşkanca so salamat tabolunuzdar.

Şinjan Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Bir kaç günden beri Börtala Moğol Aptonom Oblasının çoğun tipteki töl ır bi tiyatırı Jekteki Kara Olkana elge narp jetkiru kıdırma oyunu koyuğunu sızıl kulaş çaydırdı. Bol tiyatırı Mamlekettik Körkömönör Fondunun 2026 yıldık ekonomikalık jardam karjısına iyi bolup oyun vaqtı 85 minut. Çakar taypasının batışka göçüp çegara korgodoy çınığı tarıhı jaratu uçuluk negizi kılıngan, Şöçin jılkısın sezim negizgi leniyası kılıngan bolup batışka 10,000 çakırım göçü. Jungyung Bengwan, Armiya menen el jürektüş, Karman Toğu Oğuzu, Mamleket tuusu tübölük jelbirep turat degenden turgan 5 bölük köbölüngün. Artistleri jörülgülü giyimderdi giyip, tın bir

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 ayın 1. gününden başlayıp yoluna koyuldu.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Ulutu Ortaklıkı tanımın bekim uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan vurup çıkala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

2026 yılı 7 aydın 1-ci gündən başlayıb yoluğa qoyuldu. Ulu Atamekin, Junhua Ulutu, Junhua Madaniyatı, Jungu Komünistik Partiyası, Jungucu Sosyalizmdi çön jürekten moyunduğunu bekem değil.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklıkı tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklıkı kuruluşun yılı iştatala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Ulutlar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun çalıştatala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklıkı tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklıkı kuruluşun yılış tatala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhur Komünistik Partiyası, Cumhurçu Sosyalizm'de çön cürükten moyunduğunu bekem değil.

Bir kança günden beri Börtala Moğol Aptonom Oblasının çoğun tipteki töl ırbi tiyatırı Jektek'i Qara Olkana elge narp jetkürü kıdırma oyunu koyuğunu sızıl kulaş çaydırdı. Bol tiyatırı Mamlekettik Körkömönörü Fondunun 2026 yıldık ekonomikalık jardam karjısına iyi bolup, oyun vaqtı 85 minut. Çakar Taypası'nın batışka göçüp çegara korgodoy çınığı tarıhı jaratu uçuluk negizi kılıngan, Şöçin jılkısın sezim negizgi leniyası kılıngan bolup batışka 10.000 çakırım göçü. Jungyung Bengwan, Armiya menen el jürektüş, Karman Toğu Oğuzu, Mamleket Tuğusu tübölük jelbirep turat degenden turgan 5 bölük köbölüngün. Artistleri jörülgülü giyimderdi giyip, tın bi arımı jana teren sezimge tolgon ır jañırı arkılıu algı muundardın jurtuna koş aytıp, kakır talada tamır tartıp, Qara Olkana jasap, urpaktan urpakka çegara korgogon jıldarı kayra çağıldırıldı. Bol Börtala Oblastık ırbi yürümesinin tüştük Şinjanga girip kıdırma oyun koygon tonguş çoğun tipteki jaratu uçul sahna tiyatırı bolup, uçurda göp maydan koyulup, negizgi katmardakı jurtçuluk, oşul jerde turuştu ofiser jokerler jana mektepteki oktuvçu okuvçularga narp jetkirdi. 10-aydan 12-nji günü dagı Alatoo şaarına barıp, atayın maydan kıdırma oyun koyot. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргуңуздар.

Sasık tumu vaksinasının arjılı saldırığı gerek be. Göz mezgilin demdi üçün jürek kan tamır oruları köp körülöt. Kaysıl kişiler ansayın baykas kılığısı gerek. Emni üçün su içkende bir jolunda ele bir çoğun istikanga toltırıp kuyuga bol boyt degen mazmundar da bugünkü den soluk zor baylık beribizde ait beribiz.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlap yolu koyuldu. Uluslar İntimak'ı memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.